0: radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Bizde fermerler köpeydi. Yer egaları köpeydi desek boladı. Mesela her bitti vilayette 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 kadar oram fermerler mesela 100 hektarlı, 200-300 hektarlı yerler alıp en kemi 10 hektarlı dekancılık kılıyordu. Kaylı kaladığın zarışta dekancılık. Bana böyle planlarda hemen bacarıştı. Kaylı kalış gerek. Bu adamda yeri yok iken. Ne ki yerdir rast yakış görürken. Kalın tıklatıp az gün yerçesi var iken. 2 kvadrat metre o işe ketmanını tıklat dursa. Buna sakin tak ketman deyip git. Ben buna gaz turbası otken mi diyeyim ben? Mümkün bulmadan cahilerde kavuluyorduk ben buna. Yana ursa yana karıştırmış. Tülle topu olgan bu zaman. Sekin ketmanı kopuyun de açıp karıda bir hum turganmış. Tülle, tülle. Ozunu yok atma gel. Sekin hum dolu mundaya kalap eski humumuş da. Yenge bulan tazalıp taşıydı şimdi kısa. Hala hum kızıp getip kaltırıp koldan çık getip. İçinden bir tüsün arlaş olu bulan bir dev çıktı dev. Bu kalk da dev. Bana şimdi çıktırganmış da. Tülle tülle geyini ey insan. Ben min yıllar ben şu kumda yatıyordum. Bana azatlıkı çıkardı. Aytken şartını bacaramadı ise. E dev, kolini kese. Ben az gün yer gerek. Ben şu kırpıda az gün yerim var. Şu şaharı çetrağından bozulmaydı. Şu 30 satımı 40 satı yer verse. Bir üç sesi kurup atrafını bakmak için ben de. Yerde ilacı yoktu. Ne ilacı yoktu ise? Yerde ilacı bu kanda uzun kumda yaşarmadı mükemmel gerek.
0: Hangi ama? Ustaları.
2: Fermerlerimiz şimdi halası uğradı, beyeğim oraya yaptı, halası beyeğim oraya yaptı. Aynısı malı var fermerler, fakat pahta giyemez, fakat boğdaya karıp kalmakta malan bakadıklar var. Şimdi mal bakadıklar, size gibi nasihat. Malını hiç kadar broğu vermeyin. Ozu sukarın, oz yemeni verip, her gün üç mahal mal geçti, gözü düşmesin, o malı semirmeydi. Hani mesela bir gün adam kopkaysa, karındaşız bozuyam, başkası bozuyam. Altı pakır su içediğin sigirge iki pakır su verirdi. İki pakırdan ikisi günde çıkardı da. Bol diye, öyle ya. Bir köp iş vardı. Sanki ben harfı sakız pakırı tuttu kaydalım ama özü ezli atıp. Bana kalkanı sana içi koy. Üç martta sudan kalsa içini vurup, altı vurup getirdi. Yemeni köyünde, bilasılar ya, ye güzel de ya. Uyuyup getirdi, tamam. Şunun için özüz yem verip, özüz karasız o hakiki mal olur. İlgası bulmazsa koy yeee, bu arada ketmem bile. İlgası kim kalsın şıpırıp kala diyor. Maşinke zor sigırdı mı? Ketişi bile ketmen ne yapıp saladı belli gibi.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk yap.
1: Yaş, aile.
4: Vay oza. Bilesem sanatçı İlgeri'yem katıldı kurgen değil mi?
2: Yok he.
4: İlgeri kino binede oynama gelmişsin
2: ha? Yok. Çıkkan bu samla mı buktu?
4: Bilesem mi? Ben bir de kino yaratmak için ben.
2: Vay.
4: Sana korunuşun şuna kadar tipaj ne ki? Proste tipajsa.
2: Ye? Kanaka tipaj?
4: Bilesem. Hulas tahminen kino oyumuzun namı Terminator Tor. Sen Terminator'ı hatınını oynaysan.
2: Terminatorsiz özü oynamakçı mısınız?
4: Yok, bu keyingi mesele. Bilesem mi? Sana tipajını borular kosu uuuu deydi. Kuşular angilliydi. Muşular miyoliydi.
2: Demi filmingiz hayvanat bağdayım olunarken de.
4: Va azade. Demi sana fantazinem kuşli. Bunu yam kısap kalamız. Demi sen tipajlarını tipajsan.
2: Tövbe.

0: Markaz Radyosu'da Kuldirgich.
1: Nufuzli firma direktori moliyaviy hisobotlarni tekshirish jarayonida kotibasidan so'rabdi. Million nechta nol bilan yoziladi? 6 ta nol bilan. Yarim millionchi 3 ta nol bilan.

0: Sanatkar Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Ya uzun halkta şunday gap var. Kaf kıçsa. Ne mi buladı?
3: Rostdan kıçı yaptım. Hı? Ha, boy adamını kaf kıçsa onge pul keladı. Kambagalını kıçsa egzime. Kıçıma kasal boşlanadı.
2: Hemen sizde korup şuna kapı oldu mu siz? Bu kişiye benden 50 miksim karz alıldılar.
3: Şunu kongilim sezildi hazır şiirde sorasa gerek. Şunca adamın içi de.
2: Ya o sormak için basıdım pul zarılı onun üstüge. Şimdi bir şeyiz.
3: Ha bir aman.
2: Ha birin.
3: Bir aman.
2: Ha birin.
3: Ha bir aman.
2: Ha birin.
3: Nobat iskesin bir aman.
2: Kalaka o nobat.
3: Siz 20-ci navbatda turibsiz. 19 kishining qarzini berishim kerak. Undan keyin sizni qarzingizni
2: beraman. Unaqasi ketmaydi. Menga 2-3 kun o'tdingiz. Boshingni ortish qilib ro'yxat bo'qat istilmayman. Pul qaytarib bermang. Pul so'rab bo'qat. Nima qilasman ro'yxat? Bering pulimni.
3: O, lo'lilik qilmang. Bizda tartib bor.
2: Vo! Baqiring. Ikkovimiz jo'raku. Meni shundoq 20-ci nomerdan olib tepaga birinchi qilib qo'yib qo'ying.
3: 100 ming bersangiz shu ishni qilaman.
2: Kallan joydan mı senin? Niye? 50 bin somga 100 bin som soruyorsan mı?
3: Zaten birinci oran öyle yapsan.
2: Ortağla silah guvah. Ben erkeğimem. 50 bin somda 10 bin somdan keçtim. 40 bin som. Birin.
3: Rahmat.
2: Birin.
3: Buldu bir ama.
2: Birin.
3: Bir ama buldu bana. Buldu. O doğrusuna etkin yakışı 40 çıkmaydı. Çıkmaydı 40 çıkmaydı. Doğru da. Doğrusuna.
2: Yana 10 bin som keçtim 30. Birin.
3: Rahmat.
2: Bering.
3: Buldu bir ama.
2: Bering.
3: Buldu. Buldu. 30 bir ama bul.
2: Ha bering.
3: Doğrusu net geçti. 30'dan sal nar bir.
2: Et barek ketse ketsin yine 10 bin. 20 bin. Bering.
3: 20 bin.
2: Ölmediğin 30'dan 10'dan 20 yaşa.
3: Buldu. 30'u ketti 20'si kaldı. Buldu. 20. Atvicayı buldu.
2: Kanak adam seni müttehem. Bir adı da yiyip kete uğrasam mı?
3: Kopallaşma o. Ama na sekin sekin uzu yapman ki. 30'ingni uzdim, 20'ingni uzalmaymanmi? 20'ingni ham olasan, 20'ing o'tgandan keyin.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
2: Vav Nazo, kolindi günahım çı çıralı uzu, kança geldin?
3: Yaktım sen ye çıralı ye, bilesem mi bunu çı Fransiyadaki maşhur zargar yasagen, hakiki sanat asar karagen.
2: Ben senden kim yasagen deyip soravatgenim yok, kança ge aldin deyip soralma Nazo, kança ge?
3: İtsem çı iş almıysan, nakt 350 min somge satıp aldım.
2: Yok he, lakşat kuva.
3: Şuna ka?
2: Ya kani Nazo, oy, zirayı yamapsam mı? Onu kança geldin?
3: Agar bilsen bu zirayının arğı iki barabar dağ. Shat keting tushundingmi?
2: Ola, aldashim, qotirasan de o'rto.
3: Ha, voy rostdan nimaga ishonmaysan?
2: Ishonaman, o'rto, ishonaman. Senga ishonmasam, kimga ishonaman? Ha, tinchlikmi? Nimaga boydan beri derazadan pastga qarayapsan?
3: Yo'q, o'zim shunda.
2: Nima bo'ldi? Ha, yoki bu bittasi kutyotuvmidi?
3: Voy, asizoda, bu tez mani bekit, iltimos o'rto, faqat tezroq bo'lgan, iltimos, mani bekita qolgin. Muloqot tez.
2: Nima bo'ldi? Sal bunda tushuntirib gapirsang-chi?
3: Endi mahalladagi tilla magazin kirib bularni bitta taqib ko'ray deb o'gandim. Keyin xayol bilan chiqib ketdimman. Ana qaragi egasi meni qo'ylab kelyapti, bo'l.
2: Ha, shunaqa degan. Yaxshi. Men seni tanimayman. Bor o'sha fransiyali mashhur zargaringiz. O'sha seni bekitsin sotuvchidan. Aldoqchi.
3: Voy, voy, o'rtoq. Hey!

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Az aşk. Koşunumuz Mehmet Sıdık'a bağırdık ki, eğer mamada pul sorup çıksa ki, pul iyi oldu belki, hap mı?
2: Ne mi ki?
3: Çünkü ki, ben geçemende pul sorudu, pul iyi kattı, duydum ben, hatımı bir koyamam.
2: Estağfurullah, kalk bu da siz bana pul verdiyiz ha?
3: Geçen hava pulunu bir koydum sanki.
2: Ye tohtu, kayırge koydum o zaman pulla.
3: Ye, sen koyan pulu ben kattan bilemem, kalk koyganını.
2: Vasta ki umuma İslam yapma, oğlaya gir İslam yapma, kalk koyganımı.
3: O sana ki izin kirdi, çıktı o kaptı oza. Kalk koyganını, katür yanını, İslamini o kapsa.
2: Oza ne makalereken oğla pulli?
3: Yani sünnet bari sünnet. Şöyle makşiken, şunu ki pul gereken pul soru at.
2: Tövbe, ne makama erkeğiyle uylengen de pul soru uğradı mı?
3: Sen bozaş bu, erkeğinin sıra bu. Şimdi tutturmayın hop.
2: Tövbe, sırrı, sırrı akbarını karayla karakalıyın, tövbağım, tövbağım. Vasta ki, bana karayın bitti savol sizge.
3: Hop.
2: Eğer mabada boyup gitsiz, ne makalardiyiz?
3: Bilesem, darru sana koyu varıp başkası gibi ilerle.
2: Tövbe, ne madigeniz bu?
3: Çünkü ki, bilesem, eğer sana yaşıyorsam ki, irtike, kambakalı bakmasayız, ne makalardiyiz? Diyen savol vermezsin üçün.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha.

silkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ya.
4: Az aşk. Ben kara okatın üzgün korna maç gitti.
2: Ay siz ozı kaçan kornizi açmagen?
4: Sen ozı kaçan vakti de okat değerlegen sen?
2: Hopte utri. Mana lagman.
4: Oh, right. Az aşk. Non var.
2: Mana.
4: Ozo, adamcı sıkınasa kubra vergin. Bitti nefes ogen de yemle bitmeyem ben bunu anayım.
2: Vay mana.
4: Azade bularken de şuna gen mazali kılıp okat kısın ha.
2: Ha?
4: Azade işgalip torusunu etken okat tosin kıl değil mi?
2: Vay tuğba kalın. Ha? Ayım kuçiden satı olmaya gindip bir arudu ne?
4: Ha?

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadi qomati haligi mamdiq qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tebratgan paytda ba'zi bir nervinni kelinlar bor. Daqara dukur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. İşi yürüşmesi hem bala, bala maşrakasından barıp geliyorlar. Allah'a aitken de hem sözü yok Allah'ımızda. Onu kallar, kelilerde itibar verin. Sözsüz aşırıyla Allah'a ihtiyacı. Mesela Allah'ın sözü kanın, sözü var buna. Yüreğden çıkarıp, balam katta bugün ulgaya gindim, niyetler kılıp aitken aşırıyla. Kanı yok. Ve. Yine yapırmam durun. Onun Allah'ın sözü var. Sözü bekarga aytilmagan, bola bekarga uxlamagan. Nima uchun uxlagan? Çünkü Allah'da avuc yok. Allah aşırası da avuc degan narsa yok. Bir xil aytiladi, bir tekstda aytilaveradi, aytilaveradi. Shuncha bola zerikib uxlab qoladi. Haligi bola uxlash uchun ashura aytish kerak. Allah aytish kerak va avuji yo'qligi uchun uxlaydi. Demak, estrada xonandasi zo'r xonanda, shu ashuralarda aytib yurgan xonanda qizimiz turmushga chiqdi-da, bitta bolali bo'pti. Endi majbur o'sha Allahning so'zi bilan aytib bolani uxlatish kerak ekan. Xolos u Alloh aytyapti degan. O'zi ovozi bor, sahnalarda ko'p ko'rgan, qanday ashura aytishni biladi. Endi ashurachilarda bilasiz, hammasi bir qamchidan bor baribir. Xudo bergan deydi-yu, o'sha yerda boshqalardan bari ajrab turadi. Bir qamchisi bor bunda deydi. Chunki bari farqi bo'lish kerak san'atkor. Doirachilar devi bor deydi, tutib qoladi deydi. Bular katta bo'lsa keyin qarisa baxshi bo'ladi deydi. Bular shunaqangi san'atkorga bir tomondan berib qo'ygan bilan bir avjga chiqib o'zi bilmay qoladi-da. Haligi Alloh aytayotganmiz. Alloh aytay jonim bolam. Bola mazza qilayotganmiz. Uxlab qolgin Alloh. Hop deb qo'yarmish. O'zidan qo'rqib bilmay qolibdi. Hop. Bola uyg'onib ketarmish-da. Ashlachi hayron, Alloh aytdi. Nega Allohga hop deb yubordim mana. Bu ashlarni boshlash bilan boshqa olam ketadi-da bular. O'zini yo'qotib qo'yadi. Alloh

0: Hadi bana bana bana hop!
1: Şimdi açıp varsa balama hıyıkat kapıcam. Yetiki suğurup özeyi keltirip balam bilmez tamam. Fikri var hep huzurma. Estrada kanındasın ben de oraya kalıyorum.
2: Hangi ama? Ustaları.

0: Başka kızga könle kiryaptı. Başka kızga könle kiryaptı.
1: Радио Маркетс.

yalancı. Kaytarır bir gün inancım. Sevgiden topken kuvancım. Kaytarır bir gün yalancım.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Şerik kele urmadı. Ben uzun boşla uğrayayım mı? Boşla uğrayayım ya, kutup duramız mı bir pas? Boşla uğrayın ha. Kesin. Boşla uğrayayım mı? Farkı yok. Boşla desiniz. Ya ben boşla işte boşlayayım ben. Gel de uğurtasın ki böyle de gel adatı bari de ki adam da ilham kaçırı var adı. Şu ayağı tavşı iştirdi şu kele yaptım yenimce. Ettim mi?
3: İcazet edin.
2: İcazet etmesem ki.
3: İcazet etmezliğinizde icazet etilmeden.
2: İcazet yetişimge icazet etilgen mi?
3: İcazet yetişinizge icazet etilgen.
2: İcazet.
3: İcazet için rahmat. Ben hammadan uzur sorayım ben. Şunca gene bu sen keçin.
2: Ya bir mene şunca buldu ha? Ya tıkırı şunca. Şu tamamen geldiniz mi?
3: Ha şahadan geliyordum.
2: İki de ayalda cencelin avazı iştili yaptı mı?
3: He bizi hatın bir ayal bilen cencelleşti bir atıptı.
2: He. O kaysi biri sizde hatınıyız?
3: Ularım şu meselen halkı şey yaptı.
2: Hamma toyga toyana bilen geledi. Şunca halk yığılgan bir sanatkarlar, kızıkçılar bunu kenarken, bir zor uçuraşı bularken de bu cencel bilen keptunu karengendi.
3: Uçuraşı degen de artık can.
2: Hı.
3: Geçeki kız bilen uçuraşılarından hiç pul ketti.
2: Ana o kız bilen mi?
3: He.
2: Neyse
3: o. Bunca kem pul ketipti.
2: Ama o kızda çöntaki de başka pulu yok iken de. Ya şimdi bizler o bile her gün uçuraşamız kendine. Bir sefer ben töleyim, bir sefer o töleydi. Her gün uçuraşamız da.
3: Yigit bu mey harbala oğulü. Bir sefer o, bir sefer ben töleyim deyip çözülüp yürgünce. Ya oşa kızga üyleneyin, koyayım.
2: Hı. Ama o kızga üylensem ki ben keşkırım kim bile uçuraşamı.
0: Hangi ama? Ustaları.
2: Dekin barbaram sizge havasım geledi. Üylengen de. Oylası var.
3: Üylengenlerin nasıl ki havası iskeladı?
2: Hı?
3: Şöyle kursun üylengenlerin.
2: Yok e.
3: Ha?
2: Ne demek bunu dedi yapsız?
3: Doğrusu da üylengenin bittasın ben böyle diken bulsam ki üylengenim bana 15 yıl böyle yaptı. Hale geçe ben hatın ne dilini düşünmeyeyim ben. Hatın ben dilini düşünmeydi. Ne maksan böyle?
2: Tercihimin arkana gebleşip göreyim. Ya baktım bana meşede çünkü adam oturuptu. Bunlar geçtiğin için bunlardan maslahat olamaz.
3: Bana aitsin bana. İrkeyle köpeken bu tamamen. Yani. Ait değil. De yastıkı boş koyken adamını almıştırıp bulan.
2: Ama mesela yastık da almıştırayım. Ya gavuzumuzda ki ortalar. Bazı böyle erkekler ki yenge petlerden umumak kuyuşkandan çıkıp yeti yaptı. Bana bir tanesi siz. İntelligent, ziyali adam. Ahir gümette hatininizde kaçan kayırga abardıyız. Bana bir aitin kanıma koyul kolay.
3: Abardık. Siz de gafiz yakırıp abardık.
2: Kayırga.
3: Zapparka.
2: Hayvanat bağıge.
3: Hı?
2: Hoş.
3: Olmadı.
2: Ya onu suyanmaydı. Ahir gümette hatiniyizge kaçan nima abirdiyiz? Şunu eğitin.
3: Siz nima için bana tergep kaldınız? Ben
2: ya bana halk go. Hiç değilim. Eğitin. Ahir gümette nima abirgeniyiz de eğitin ben bir koyul kolay.
3: Ya bana uzunlu vazifem var. Abir edigen derselerim var boynumdaki vazifem. Onu kıl yap ben. Uşun derseler de abir yap ben.
2: Ahir gisi.
3: Bana keçe bozar günü. Aytti ki yuva digen kuruta digen ne mi haberin dedi? Haberdin.
2: Ya rahmet iştilerin mi yuva digen kuruta digen aparatı haberip diyor.
3: Ne mi haber miyim ben?
2: Rasa polis ketkendir ha?
3: Ya doğrusuna aytış gerek rasa yemez. Lekin azrak ketti anca mıcı.
2: Kanca?
3: 3-4 minisim ketti.
2: Ya? Ha o 3-4 minisim de o kalakanga aparat eken yuva digen kuruta digen.
3: Şu tağara bilen arkan.
0: Hangi ama ustaları?
4: Madina Bono.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Corner.
2: Nazo, akeyle genime bolde nime ki hası yita yana bürüptüle?
3: Avarayı uçura gendile de uşan için.
2: Vay yoke, nime o yollarsın değil mi?
3: Ayo, sınmadı. Lekin şunaka yürüşke macburladı.
2: Vay beçara, akeyin geçe. Cüleyem rahmım ki vattı. Nime indi umurlarına okur geçe şunaka yürüdüle mi?
3: Uzun umuman doktor ulagi hası da yürüşüz şartamaz digendi. Lekin advokatlara bunu tezkarısına yeti vattı. Hiç bu megeni suttuge günce hası da yürüşleri kereyken.
2: Nime, hala avarayı uçura geller uçun işçi sut geçen aşırdıla mı?
3: Ha, vay bu masamçı. Shunda soqqali ish bo'ladi yo sudga oshirmaylami?
2: O'zi qanaqa mashina bosib ketdi okelani?
3: Ya, nafasini siqila nega bosib ketadi? Prosta salgina turtib ketdi. Shu?
2: Hali salgi turtgani uchun ham sudga oshirdilami?
3: Ha, endi Mercedes-Benz turtgandan keyin boshqa ilojimiz ham yo'q edi-da. Shunda mashinaga faxrlansang arziydi bunaqa mashina turtib olsa o'rto.
2: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ay ay ay. Vay oz adı. Oz aş. Ortağın boru zırdacı satıp. Dekşer lüks oyat. Lüks.
2: Vay vostaki ya rostan mı? Biz ham kaçan olamız da çanı.
4: Nasıl kısa? Hasbiyesiz dişadık. Uşan görüşe nasip gendi olamız. Yo. İn kızıgı bilesen mi nimi?
2: Nima?
4: Dekşerde boğ var eke. Boğ oldu basın. Hatta ki arıları yan var eke.
2: Basın. Ama öyle bunu çünarlı. Lekin arıla nimaya kere. Asal bozordan satva sayın buladık u.
4: Benim şuna kadı boyluğudum. Lekin gap bunda meseken.
2: Onda nimi deyken?
4: Arıla düşman kigenini sezerken.
2: Vaya kana kalıp sezadı.
4: Hani mesela hatunun anası var yani kaynanası. Uşa kigenini bir günde 7 metre, 8 metre. Lübbo cahaya çakıp taşırken. Kalli. Zakoni.

0: radyosunda.
1: İki Gorilla.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorilla.
3: Asıl Zode, tinchlikmi? Nima yo'qilyapsan?
2: Seni turishing kerak, Nazo. Xuddi buyuk odamga o'xshab haykal qo'ygandek qotib turibsan. Hozir o'lib qolaman.
3: Nima? Sen men deb buyuk odamni ko'rib kulyapsanmi? O'zi odamlar nimaga kulishini bilasanmi?
2: Ha, bilaman.
3: Mana masalan, qaraginda Latifa aytganda odamlar necha marta keyin nimaga kuladi?
2: Shuni ham bilmaysan, Nazo. 2 marta kuladi. Birinchisi hamma kulgani uchun kulsa, ikkinchisi Latifaning ma'nosini tushungandan keyingina kuladi, tushundingmi?
3: Ha.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, yaş geldiniz mi?
3: Ha.
1: Doktor nima dedi? Nima yaxama joyas qızarıp ketibdi?
3: Hayajonlanmasiz dedi.
1: Tövbe, hazırlaşmay. Nima dalilge toşibdi?
3: Bilasam, doktor ham hayron. U ham bilmayapti nima daligini.
1: Voy, ovqat yesiz bo'larkanmi?
3: Ne bo'lmaydi? Bo'larkan, faqat ilon sho'rvi ichishim kerak ekan, ilon sho'rvi.
1: Voy, ilonni qayerdan topamiz, Vostaki?
3: Keyin men ham ichdim. Ilondan ko'ra urug'ligi haligi chayonni go'shtidan sho'rvi ichsam bo'lmaydi mi dedi.
1: Vostaki, qiziqsiz. Ilonni topolmagan chayonni qayerdan topamiz?
3: Topish hojati yo'q.
1: Nimaga?
3: Sen, men tuzalishimni haqiqatdan ham istayapsanmi?
1: Voy, albatta, Vostaki, u nima deganingiz?
3: Unda menga bir parcha go'shtingdan shuni sabab qaynatib ber, iltimos.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Muhtar Xudayqulov. Zirapcha. Ertalab uyg'onsam, chap qo'limning jimjilog'i luqullab og'riyapti. Qarasam, kichkina zirapcha

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Güzel hatıralarını yodga soluvchi dil nazar qo'sh.